0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Davetliyiz de radyoya özel fırsat. Nişan, kına, mevlüt, doğum günü ve özel davetleriniz için doğru adres davetliyiz. Radyodan aradığınızı söyleyin, %10 özel indirimi yakalayın. Hemen arayın 0543 278 2263. Radyodan duy, davetliyizden kazan.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
0: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM.
6: Biliyor muydunuz?
7: Hapşırdığımız zaman kalbimiz de dahil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarımızın bir an için durduğunu, hipopotamların insandan daha hızlı koştuğunu biliyor muydunuz?
6: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 3.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinledim.

0: Bursa FM. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
1: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM 105.5.
1: Hatırlatıyoruz. Çağdaş Polyanna ve mutluluğun nedenleri. Camları silmeniz, çatıyı onarmanız gerekiyorsa bir eviniz var demektir. Doğalgaz faturanız yüklü geliyorsa ısınıyorsunuz demektir. Yığınla ütülenecek ve yıkanacak çamaşırınız varsa yığınla giyeceğiniz var demektir. Çalar saatiniz sabahın köründe çalıyorsa yaşıyorsunuz demektir. Akşamları kendinizi yorgun hissedebiliyorsanız ve bacaklarınız ağrıyorsa o gün üretici olmuşsunuz demektir. Ve tüm bunların ayırdına varabiliyorsanız mutlusunuz demektir. Mutlusunuz demektir. Mutlu olmak hiç de zor değil. Hatırlatıyoruz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve her keseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
1: Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 4.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
5: Costuyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazan.

0: yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla. Markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
4: Yemeği düşünmeyin, hesabı düşünün. Davetliyiz Catering'den işletmelere uygun fiyatlı sıcak ve günlük personel yemekleri. Teklif için 0543 278 22 63 Instagram Davetliyiz Catering. Davetliyiz Catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Zeytinyağının prostat, göğüs, kolon, pullu hücre ve yemek borusu tümörleri gibi bazı habis tümör türlerine karşı koruyucu bir etkiye sahip olduğunu, Türkiye'de 120 adet şehir ormanı, 172 adet de bal ormanı bulunduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 5.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekans.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Boa yılanının adıyla bilimsel adı aynı olan yegane yaşayan hayvan olduğunu? 12. yüzyılda Danimarka ordusunun 7 kişiden ibaret olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 6.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazan.

0: yapıyoruz.
1: Çok ses yapıyoruz.
0: Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla. Markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: 105.5 Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Davetliyiz de radyoya özel fırsat. Nişan, kına, mevlüt, doğum günü ve özel davetleriniz için doğru adres davetliyiz. Radyodan aradığınızı söyleyin, %10 özel indirimi yakalayın. Hemen arayın 0543 278 2263. Radyodan duy, davetliyizden kazan.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24 Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
0: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

olsa da olur, olmasa da olur bilgiler. Bir timsahın gözlerinin arasındaki mesafe ayaklarının büyüklüğüne eşittir. Meşe ağaçları 50 yaşına gelmeden meşe palamutu üretemezler. İnsan eli en yavaş uzayan tırnak baş parmağınki, en hızlı uzayan tırnak ise orta parmağınkidir. Sallanan sandalyede hiç durmadan sallanma rekoru 440 saattir. Gün ışığından daha fazla yararlanmak için saat uygulamasını Benjamin Franklin başlatmıştır. Norveç'in kuzeyinde her yaz 14 hafta gece gündüz güneşli geçer. 1 kilo limonda 1 kilo çilekten daha fazla şeker vardır. Yarım kilo bal yapabilmek için arılar 2 milyondan fazla çiçekten bitki özü toplamak zorundadırlar. Olsa da olur, olmasa

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 7.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
6: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProYes ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
1: Reklamları dinlediniz.

İnsanın Sesi Bursa efendim. ...105.5... ...105... Marmara'nın türkü frekansı.

0: biliyor muydunuz?
1: Bebek tavşanların gözleri kapalı ve tüysüz doğduklarını ve bir süre yer altındaki yuvalarında annelerinin kendi tüylerinden yaptığı minik yatakta yaşadıklarını? İstanbul'un Anadolu yakasındaki ilk caminin 1466-1469 yılları arasında sadrazamlık yapan Rum Mehmet Paşa tarafından Üsküdar'da yaptırılan Rum Mehmet Paşa Camii olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Saat 8.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanç.

0: yapıyoruz.
1: Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla. Markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
3: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
2: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
3: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
2: Cosluyor.
3: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
2: Geliyor kara gözüm, geliyor.
3: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
2: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
4: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: Reklamları dinlediniz.
6: ...105.5...

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yemeği düşünmeyin, hesabı düşünün. Davetliyiz Catering'den. İşletmelere uygun fiyatlı, sıcak ve günlük personel yemekleri. Teklif için 0543 278 22 63. Instagram Davetliyiz Catering. Davetliyiz Catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProYes ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
5: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM. Bursa FM. Bursa FM.
7: Biliyor muydunuz?
8: Meşe ağaçlarının 50 yaşına gelmeden meşe palamudu vermediklerini, dünyada her gün sağlıksız sulardan 25 bin kişinin öldüğünü biliyor muydunuz?
7: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.
0: Bir reklam. Allah.

0: Bursa FM.
1: Saat 9.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProYes ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
1: Reklamlar.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Hatırlatıyoruz. Çağdaş Polyanna ve mutluluğun nedenleri. Faturalarınızı ödeyebiliyorsanız bir işiniz var demektir. Pantolonunuz biraz sıkıyorsa aşk almıyorsunuz demektir. Gölgeniz sizi izliyorsa güneş ışığını görüyorsunuz demektir. Çağdaş Polyanna ve mutluluğun nedenleri. Otobüsten indiğiniz yerden iş yerinize kadar yolu uzun buluyorsanız yürüyebiliyorsunuz demektir. Otobüs beklerken yanınızdaki adam anahtarıyla oynuyor ve siz de bu sesten rahatsız oluyorsanız duyuyorsunuz demektir. Ve tüm bunların ayırdına varabiliyorsanız mutlusunuz demektir. Mutlu olmak hiç de zor değil.
2: Hatırlatıyoruz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 10.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
4: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde Serpme Zengin Köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: 105.5 Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Davetliyiz de radyoya özel fırsat. Nişan, kına, mevlüt, doğum günü ve özel davetlerimiz için doğru adres davetliyiz. Radyodan aradığınızı söyleyin, %10 özel indirimi yakalayın. Hemen arayın 0543 278 2263. Radyodan duy, davetliyizden kazan.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Proyes ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 11.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM. Bursa.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Proyes ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve

0: ediyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla. Markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24 0224 224 16 24
1: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 12.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazan.

0: Kadir, kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProYes ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdar.

0: yapıyoruz.
1: Çok ses yapıyoruz.
0: Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla. Markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
0: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
3: Yemeği düşünmeyin, hesabı düşünün. Davetliyiz Catering'den. İşletmelere uygun fiyatlı sıcak ve günlük personel yemekleri. Teklif için 0543 278 22 63 Instagram Davetliyiz Catering. Davetliyiz Catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
4: Reklamları dinle.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Bunları biliyor muydunuz?
1: Dünyanın en eski sakızının bundan 9000 yıl öncesine ait olduğunu, muz veya yeşil elma koklamanın zayıflamaya yardım ettiğini, Sibirya'da insanların sütü donmuş çubuklar şeklinde aldıklarını biliyor muydunuz?
0: Bunları biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 13.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

acı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
5: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekans.

0: Pusa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProYes ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 14.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı.

0: Kadir, kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Reklamları dinlediniz.

Bursa'nın sesi Bursa FM. ...105.5... ...5... Marmara'nın türkü frekansı.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Davetliyiz de radyoya özel fırsat. Nişan, kına, mevlüt, doğum günü ve özel davetleriniz için doğru adres davetliyiz. Radyodan aradığınızı söyleyin, %10 özel indirimi yakalayın. Hemen arayın 0543 278 2263. Radyodan duy, davetliyizden kazan.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProYes ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
1: Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve her keseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 15.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
6: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
1: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProYes ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır
0: Toyota. Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM 105.5.
1: Bunları biliyor musunuz?
2: Rodin'in ünlü düşünen adam heykelinin aslında İtalyan şair Dante'nin portresi olduğunu, Uranüs'ün çıplak gözde görülebildiğini, Kaptan Cook'un Antarktika hariç bütün kıtalara ayak basan ilk insan olduğunu, güneş ışığından daha fazla yararlanmak için saat uygulamasını Benjamin Franklin'in başlattığını, bir okyanusun en derin yerinde demir bir topun dibe çökmesinin bir saatten uzun sürdüğünü, bugüne kadar ölçülmüş en büyük buzdağının Belçika'dan daha büyük bir yüz ölçümüne sahip olduğunu biliyor musunuz?
1: Bunları biliyor musunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 16.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
5: Costuyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
4: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProYes ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
4: Yemeği düşünmeyin, hesabı düşünün. Davetliyiz Catering'den. İşletmelere uygun fiyatlı sıcak ve günlük personel yemekleri. Teklif için 0543 278 22 63. Instagram Davetliyiz Catering. Davetliyiz Catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
5: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 17.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
0: Reklamları dinlediniz.

0: 105.5 FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
3: Şirin Medya Grup 0224 224 1624 0224 224 1624.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProYes ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.

0: yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla. Markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamlar.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Çoğu insanın ortalama olarak arkadaşlarının sahip olduğundan daha az arkadaşı vardır. Buna arkadaşlık paradoksu dendiğini 1748 ile 1772 yılları arasında Fransa'da patatesin yasa dışı olduğunu, arabaların egzoz gazı emisyonunun her yıl yollardaki kazalardan daha fazla ölümden sorumlu olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık? İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

0: Bursa FM.
1: Saat 18.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe, sevdiklerinizle zamanın

0: Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Çok ses yapıyoruz.
2: Çok ses yapıyoruz.
1: Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çok ses yapıyoruz.
3: Çok ses yapıyoruz.
2: Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
5: Davetliyiz de radyoya özel fırsat. Nişan, kına, mevlüt, doğum günü ve özel davetleriniz için doğru adres davetliyiz. Radyodan aradığınızı söyleyin, %10 özel indirimi yakalayın. Hemen arayın 0543 278 2263. Radyodan duy, davetliyizden kazan.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProYes ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM. Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 19.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan

0: Mahallesi Nilüfer, Bursa.
1: Çok ses yapıyoruz.
2: Çok ses yapıyoruz.
1: Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Reklamları dinledim.

0: Bursa FM, 105.5 Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.

0: 90'ın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: İnsan vücudundaki en güçlü kasın dil olduğunu? Arı kuşlarının saniyede yaklaşık 60-70 defa kanat çırptığını? Suudi Arabistan'da hiç ırmak bulunmadığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: Güzelliğin pompar etmez, bu bendeki aşk olmasa, eğlenecek yer bulamam, gönlümdeki kuşk olmasa, tabirin sığmaz kaleme, derdin dermandır yarama, ismin yayılmaz aleme, aşıklarda meşk olmasa. Kim okurdu, kim yazardı, bu düğümü kim çezerdi, koyun kurd ile gezerdi, fikir başka başka olmasa. Güzel yüzüm görülmezdi, bu aşk bende dirilmezdi, güle kıymet verilmezdi, aşık ve maşık olmasa. Senden aldım bu feryadı, bu imiş dünyanın tadı, anılmazdı Veysel adı, o sana aşık olmasa.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 20.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan

0: basın Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup Bursa'nın sesi 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0 386 12 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
4: Bursa FM. Bursa.

0: Bursa FM. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Yemeği düşünmeyin, hesabı düşünün. Davetliyiz Catering'den. İşletmelere uygun fiyatlı sıcak ve günlük personel yemekleri. Teklif için 0543 278 22 63. Instagram Davetliyiz Catering. Davetliyiz Catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
1: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
1: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin bir...

Hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis, ev basmaz gübre gün.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım.

razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seni boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün açısını topla.

adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al.

0: Bursa FM.
1: Saat 21.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay.

0: Vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
1: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
0: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
1: Costuyor.
0: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
1: Geliyor kara gözüm, geliyor.
0: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
1: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Bursa FM. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
1: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: İnsan etini açlıktan değildi, sırf tadını sevdiği için yiyen tek hayvanın kutup ayısı olduğunu. Her yıl tankerlerle taşınan petrolün binde birinin denizlere sızdığını ve bu miktarın 2 milyon 200 bin ton olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

Seni düşünüyorum. Güneşin ışıkları denizden aksedince. Seni düşünüyorum. Ayın pırıltıları kaynaklara vurunca. Seni düşünüyorum. Uzak bir yol üstünde tozlar havalanırken. Karanlık bir gecede dar bir tahta köprü üstünde bir yolcu ürperirken seni düşünüyorum. Kulak kesilmek için koruluktayım. Sık sık her şeyin sustuğu anlar. Uzakta olsan bile ben senin yanındayım. Seni düşünüyorum. Seni düşünüyorum.

0: Bursa FM. Saat 22.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
6: Bursa FM, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Davetliyiz de radyoya özel fırsat. Nişan, kına, mevlüt, doğum günü ve özel davetleriniz için doğru adres davetliyiz. Radyodan aradığınızı söyleyin, %10 özel indirimi yakalayın. Hemen arayın 0543 278 2263. Radyodan duy, davetliyizden kazan.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
0: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 23.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

acı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 2

0: 0224 16 24 0224 224 16 24
1: Reklamları dinledim.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekans.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.

0: Altınşehir'de. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
3: Bursa FM. Bursa FM. Bursa FM. Biliyor muydunuz?
4: Yetişkin bir insanın günde ortalama olarak 23 bin kez nefes aldığını... Kibrit kutusu büyüklüğündeki altın külçesinin yufka gibi açılarak bir tenis kortu büyüklüğüne kadar yırtılmadan uzatılabildiğini, uygun şekilde depolanmamış çöplerin yeraltı ve yüzeysel su kirliliğine, haşerelerin üremesine neden olduğunu biliyor muydunuz?
3: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa FM.

benim gözyaşlarımın sebebi can yar. Seveni ağlatmak günahtır, bilmez misin? Duygularımı darp edip dağlatma beni. Senden başka kimsem yok, görmez misin? Sevdamızı yok sayıp ağlatma beni. Yollarına yolcu olduğum yar, ömür kervanıma dertleri katma. Aklımı parçalayıp ruhumu yırtma. Sevda terazisini yanlış tutma. Hakkımda haksızlık edip ağlatma beni yar. Sevda derdimin dermanı yar. Felek vurmuş bağrıma pençesini. Yaralı bıraktı benim gibi nicesini. Beyaz örtülü mutluluk penceresini yüzüme kapatıp ağlatma beni yar. Ağlatma beni, kurban olduğum.

Her sorunun cevabı kaderimi yazında. Kalemimi kırıp ağlatma beni. Yokluğunla yoksul eyleme beni yar. Eğer sen gidip kadem basarsan sırra, diyar diyar dolanırım ardım sıra. Ölene kadar kapanmaz bir yara, gönlümde acı bağlatma beni yar. Hakikatli aklına hayran olduğum yar, sen de bilirsin Mecnun ile Leyla'nın öyküsünü. O da kalbinin ortasına yemişti sevda süncüsünü. Ayrılık makamında hasret türküsünü çaldırıp çaldırıp ağlatma beni yar, ağlatma beni, kurban oldum.

0: Bursa FM.
1: Saat 00:30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
4: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.

bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir puzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yemeği düşünmeyin, hesabı düşünün. Davetli Is Catering'den işletmelere uygun fiyatlı sıcak ve günlük personel yemekleri. Teklif için 0543 278 22 63 Instagram Davetli Is Catering. Davetli Is Catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
4: Satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24 Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM 105.5.
1: Yürürlüğe yeni giren Virgin. Dükkandaki ayakkabı ayağınıza uyuyorsa mutlaka en çirkin ayakkabıdır. Bir şeyi parçalamak onu birleştirmekten kolaydır.
2: İki monolog bir diyalog etmez. Aradığınız bir şeyi hemen bulmanın kestirme yolu başka bir şeyi aramaktır.
1: Herkesi memnun etmek isterseniz kimse memnun olmaz. Bir işte vazgeçilmez adam olmayın. Vazgeçilmezseniz terfi de edemezsiniz.
2: Eğer son dakika olmasaydı hiçbir önemli iş yetiştirilemezdi.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 1.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekans.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24. Reklam.

0: 90'ın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Sığırların 4 tane midesinin olduğunu. Meksiko City'nin her sene 25 santimetre kadar battığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM 105.5 Bursa FM.
1: Saat 2.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli?

0: Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kalın.

0: yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla. Markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

Bir çiçek dermeden sevgi bağında huduttan hududa atılmışım ben. Gönlümü çekse de yarın hayali, aşmaya kudretim yetmez cibali. Yolcuyum bir kuru yaprak misali, rüzgarın önüne katılmışım ben. Garibim, namıma kerem diyorlar, aslımı el almış harem diyorlar. Hastayım, derdime verem diyorlar. Maraşlı Şeyhoğlu, sağ ol.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz.